te ne pi kala kale ngungko genchi ma nyi nyare ke ku bu mu le tu tu ku te be anyi nguri ye ye fu u ku i le be se be ke re tu ku gendere re ne ye ku tu bu ya kwe te u lu tu le ke che che ke che che e ni yo ro ku be se be u ku i pu ko nu le yo u ku ye le be se be ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke u le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju be te mu ni ye ku ro ru ju be te mu ne ju bo wo to pram pram ble se bu u ku i te atakpa me anake mene ke lenke pulo purwe re bekende bekende kola sokode mene ke lenke pulo dapangu mene ke lenke ko ke tele ri chevie mene ke lenke pulo mete mele etini ne i ke fela ke fwevi kwe wukunle ka sa akoro akoro ko fi sa vle le se bu u ku i sa kalola neye u fale ke ta ite ke ule fukara mene ke lenke pulo mulome mumuye mena bale u ku i la bwere ke motumwe ya woro le mulek bunke tubu we la nyare vire wo kure dir wo nyare vire lo chungulu kwewesa ulurure abai mena farwe ula iri la wele me buruburu.